0: To je kapris.
1: To je kapris.
0: Kapris.
2: Yeah, yeah. Hey, we are
0: BTS.
2: Yes.
0: This is Swim.
3: Kapris.